biraz gadi doğranın turayı bırakın besimini satatı yakış mın besim diye fıtıç mıyım ama nu kalmı yüles kalır oda hep anı kimin mit mravas kalmı Gucci Fendi Prada asyalta dereka et doğa kasım amir ve kim tip yaşa ikura avşamın sıvı